0: Selam aleyküm. Yandık son kaçıyor uç kaybolucuları. Yandık son kaçıyor koşuldu. Kalk otuşun.
1: Ben Kerazim Orhan. Ben Kerazim Orhan. Şöyle diyebilirim. Kerazim dostluğum, kardeşliğim, birlik ve beraber.
2: I'm going to show you.
3: Jars for my candy bar.
2: All you need is